Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

Bu söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır, ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim, hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma, müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Statser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2026.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Devlet sanatçısı Bas Atilla Manizade'yi saygıyla anıyoruz. Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarından Bas Atilla Manizade 1934 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden ve İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Almanya'ya yerleşen Manizade, Bavyera eyaletinde mimar olarak çalışırken Profesör Mayer'le opera eğitimini sürdürdü, Alman operası konusunda uzmanlaştı. Almanya'da çeşitli resital ve konserler verdi. 1960 yılında İstanbul Devlet Operası'nın ilk temsilinde rol almak üzere Türkiye'ye dönen sanatçı, İstanbul Devlet Operası'nın önde gelen bas solistlerinden biri oldu. Birçok eserde solist olarak sahneye çıktı. Mozart ve Salieri adlı operayı aynı zamanda sahneye koyarak Salieri rolünü canlandıran sanatçı, Saraydan Kız Kaçırma, Figaro'nun Düğünü, Windsor'un Şen Kadınları, Sevil Berberi, Macbeth, Nabucco, Attila, Don Carlos adlı eserlerde canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. 1967 yılında konuk sanatçı olarak Üsküp Operası'nda görev alan Atilla Manizade, asıl şöhretini yurt dışında oynadığı operalarda yaptı. Londra, Bonn, Frankfurt, Viyana, Sassari, Prag, Belgrad, Sofia, Plovdiv, Budapeşte, Bükreş, Varşova, Leningrad ve Moskova gibi 30'u aşkın kentte sahnelenen temsillerde sahneye çıktı. 1984'te İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yöneticiliğine atanan sanatçı, 1983-1992 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda genel müdür yardımcılığı yaptı. Solistik kariyerinin yanı sıra mezun olduğu İstanbul Devlet Konservatuarı'nda dersler verdi. 1998 yılında devlet sanatçılığı unvanıyla ödüllendirilen Manizade, 1999 yılında emekli oldu. Repertuarında 40'tan fazla opera bulunan Manizade'nin Sofya Senfoni Orkestrası ile 1992 yılında yaptığı kayıtlar, Türkiye'de CD olarak yayınlanan ilk opera albümleri arasında kabul edilir. Opera rejisörü Aytaç Manizade ile evli olan Atilla Manizade, 10 Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde

İş sanatın sanat yönetmeni Meriç Soylu'yu saygıyla anıyoruz. Meriç Soylu 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta başladığı flüt eğitimi sayesinde müzikle tanıştı. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü ikincilikle bitiren Soylu, lisansüstü eğitimini Boston Üniversitesi Kitle İletişim bölümünde yaptı ve yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Yurda dönüşünde 1998-2005 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın çeşitli bölümlerinde çalıştı. Vakfın 2004 yılında Berlin'de gerçekleştirdiği NAV Festivali'nin koordinasyonunda görev aldı. İş sanatta sanat yönetmenliği görevini 2006 yılında üstlenen ve vefat edene kadar başarıyla sürdüren Meriç Soylu, vizyonu ve müzik tutkusuyla her sezon birçok önemli konsere ve yenilikçi projeye imza atmıştı. 10 Temmuz 2012 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu yaşama veda eden Meriç Soylu'nun anısı, ailesinin genç müzisyenler için başlattığı Parlayan Yıldızlar ödülüyle iş sanat çatısı altında klasik müzik dünyamızda da yaşamaya devam ediyor. 2012 yılında genç yaşta aramızdan ayrılan iş sanatın sanat yönetmeni Meriç Soylu'nun anısına babası Murat Soylu tarafından yayıma hazırlanan Meriç Soylu Sanat Dolu Bir Yaşam adlı kitap kısa ama dop dolu yaşam öyküsüne ışık tutuyor.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te her cuma sabah 10 ve pazar öğleden sonra 15'te yayında olan bir Müzik Masası programıyla daha sizlerleyim. Yaz mevsiminin tatlı tatil huzuru ağır basmaya başladı yavaştan. Karneler, kepler, özgürlük nidaları eşliğinde fırlatıldı bu hafta. Öncelikle bütün öğrencilerimizi eğitimin her türlü zor şartına rağmen yılın sonuna gelebildikleri için kutluyorum. Harika bir yaz tatili ve yepyeni başarılar ve heyecanlar diliyorum. Evet, Müzik Masası'nın sıkı takipçileri bilirler. Ara ara klasik batı müziği ekseninden kayıp farklı müzik konseptlerine bir kafayı uzattığım oluyor. Norveç'e uzanıp Edvard Grieg ve Tord Gustavsen Trio'yu aynı programda çaldığım, Ruhi Su'nun Şişli Meydanı'nda Üç Kız ve Alexander Mosolov'un fabrika seslerini betimlediği Iron Factory eserini yine bir 1 Mayıs teması altında bir araya getirmişliğim vardır. Bazen sohbet, bazen bir anma, bazen de bol düşündürmeli programlar hazırlıyorum sizler için. Bu hafta da yine bir değişiklik yaptım. Tamamen doğaçlama bir albüm dinleyeceğiz. Çağdaş piyano sanatının en özgün isimlerinden Keith Jarrett'ın bir konser kaydını ayırdım bu haftanın programını. Caz tarihinde pek çok büyük piyanist vardır ancak çok azı kendi başına bir müzik dili oluşturabilmiştir. Keith Jarrett bu ayrıcalıklı sanatçılardan biridir sevgili dinleyicilerimiz. Onun müziğini yalnızca caz başlığı altında değerlendirmek eksik kalır. Çünkü piyanistin sanatında Avrupa klasik müzik geleneğiyle Afro-Amerikan doğaçlama kültürü aynı yerde buluşur. Bach'ın kontrpuan anlayışı, Mozart'ın biçim duygusu, romantik dönemin armonik zenginliği, gospel ve blues'un ritmik özgürlüğü onun müziğinde birbirinden ayrılmaz unsurlar haline geliyor. 1945 yılında Pensilvanya'da dünyaya gelen Keith Jarrett 3 yaşında piyano çalmaya başlıyor. 7 yaşında ilk resitalini verdiğinde repertuarında Bach, Mozart, Beethoven ve Mendelssohn'da bulunuyordu. Tabii bu sağlam klasik altyapıyla doğaçlamaları bu yüzden örneklerinden ayrılıyor. 1960'lı yıllarda Art Blakey, Charles Lloyd ve ardından Miles Davis ile çalışıyor. Özellikle Miles Davis'in elektrikli döneminde yer alması, yani elektronik enstrümanlarla çaldıkları dönemde yer alması, caz tarihinin önemli kırılmalarından biridir. Ancak Keith Jarrett elektronik ses dünyasının içinde uzun süre kalamıyor. Kendi sanatsal yönelimiyle akustik piyanonun o sonsuz ifade olanaklarını araştırmaya daha yakın hissediyor ve o dünyada yoğunlaşıyor. 1973 yılında yayımlanan Bremen ve Lozan solo konserleri, ardından 1975 tarihli Köln konseri, solo piyano konseri anlayışını kökten değiştiriyor sevgili dinleyicilerimiz. O güne kadar doğaçlama çoğunlukla kısa süreli fikirlerin, küçük fikirlerin geliştirilmesi olarak görülürken, Keith Jarrett tek başına sahnede 40-50 hatta 60 dakikalık büyük müzikal yapılar kurulabileceğini gösteriyor. Tabii bu eserler ne bütünüyle caz ne de klasik müziğin biçim anlayışına bağlı, kendine özgü yeni bir anlatım dili yaratıyor piyanist. Bugün dinleyeceğimiz Paris konseri ise bu uzun yolculuğun olgunluk dönemine ait. 17 Ekim 1988'de Paris'in Salle Pleyel salonunda gerçekleştirilen konser, sanatçının gençlik dönemindeki dışa vurumcu enerjisinden çok düşünsel derinliğini yansıtıyor. Burada her ses, her susuş, her armonik geçiş büyük bir dikkatle şekilleniyor. Keith Jarrett'ın dünyasında sessizlik bile müziğin bir parçasıdır sevgili dinleyicilerimiz. Konserin ilk eseri şimdi dinleyeceğimiz yaklaşık 38 dakikalık bir eser. Klasik anlamda bir beste bile değil. Sayfalar dolusu notayla önceden yazılmış bir müzik dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda alıştığımız anlamda bir caz doğaçlamasıyla da karşı karşıya değiliz. Keith Jarrett'ın sanatını benzersiz kılan nokta tam da burada başlıyor. Sahneye çıktığında çoğu zaman ne çalacağını kendisi de bilmiyor tabii. Ama elbette bu rastlantıya bırakılmış bir müzik de değil. Aksine yıllar boyunca biriktirdiği olağanüstü müzikal belleğin, armoni bilgisinin, klasik müzik eğitiminin ve caz geleneğinin o an içinde yeniden örgütlenmesi. Dolayısıyla onun doğaçlamaları hazırlıksız değil, sadece önceden tasarlanmamış müzikler. Bu ayrım çok önemli çünkü Keith Jarrett doğaçlamayı bir gösteri alanı olarak değil, bestelemenin canlı hali olarak görüyor. Albüm kapağında ilk parçanın adı Ekim 17 1988 gibi görünse de aslında bu bir beste adı değil, konserin yapıldığı tarih. Keith Jarrett uzun solo doğaçlamalarını çoğu zaman konser tarihi veya konserin gerçekleştiği şehirle adlandırmayı tercih ediyor. Böylece dinleyiciye şimdi duyacağınız eser yalnızca o geceye aittir mesajını veriyor. Bu yaklaşımın arkasında tabii şu düşünce var. Doğaçlama tekrar edilmez, yalnızca belgelenebilir. Evet, şimdi 17 Ekim 1988 akşamında Paris'te kaydedilen bu uzun soluklu doğaçlamayı dinleyeceğiz. Keith Jarrett'ın deyişiyle müzik bazen onu aramayı bıraktığınız anda gelir. Evet, belki bugün o müziğin peşinden birlikte gidebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyelim.

17 Ekim 1988 tarihli Paris konserinde aynı adla yaptığı doğaçlamayı Keith Jarrett'tan dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu uzun doğaçlamanın ardından konseri iki kısa eserle tamamlıyor piyanist. Bu tercih sanatçının yalnızca doğaçlamacı kimliğini değil, Amerikan müzik geleneğiyle kurduğu güçlü bağı da ortaya koyuyor. Önce dinleyeceğimiz The Wind, Russ Freeman ile Jerry Gladstone'un bir bestesi. Jarrett bu eseri caz standardı geleneğinin en yılın örneklerinden biri olarak ele alıyor. Melodiye son derece saygılı yaklaşırken armonik ayrıntılar ve dokunuşların inceliğiyle esere kendine özgü bir anlatım kazandırıyor. Burada dikkat çeken unsur teknik gösteriden çok seslerin taşıdığı ifade gücü. Biraz gün batımında elde bazı cam sıvı taşıyıcılarla dinlenebilecek bir havası var bu doğaçlamanın. Dedim ya piyanistin derinlikli iç dünyasına da bir bakıyoruz burada. Konserin son eseri ise blues. Blues, Keith Jarrett'ın müzik yaşamı boyunca her zaman temel referanslarından biri olmuştur. Onun yorumunda blues yalnızca belirli bir armonik kalıp değil, doğaçlamanın en doğal ifade biçimlerinden biri. Bu kısa kapanışta ritmik esneklik, gospel etkileri ve caz geleneğinin içten anlatımı belirgin biçimde hissediliyor. Paris konseri ilk bakışta yalnızca bir solo piyano kaydı gibi görünse de dikkatle dinlendiğinde farklı müzik geleneklerinin ortak bir dilde buluştuğu geniş bir anlatım alanı sunuyor. Jarrett'ın sanatındaki en önemli özelliklerden biri de bu, yazılı olan ile o anda doğan müzik arasında doğal bir denge kurabilmek. Evet, şimdi Keith Jarrett'tan önce The Wind, ardından Blues dinleyelim.

0: 1945 yılı doğumlu Amerikalı piyanist, besteci ve doğaçlama ustası Keith Jarrett'ın Sal Playel'de verdiği Paris konserini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Tarih 17 Ekim 1988 idi. Caz piyanisti Keith Jarrett'ın dinlediğimiz müziği yeniden çalınabilir ancak yeniden yaratılması mümkün değildir. Çünkü doğaçlama notaya değil zamana yazılır. Keyif aldığınızı umuyorum. Vakit bulursanız piyanistin Köln konserinde dinlemenizi tavsiye ederim. İçinde kendinizden bir parça bulacağınız motifler var. Evet, bir müzik masası programını daha bitirdik. Çok değerli dinleyicilerimiz, ben Serla Balkarlı. Hepinize heyecanların bitmediği, merakların günden güne arttığı, öğrenme aşkının hiç bitmediği günler diliyorum. Bursan Klasik olarak bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de müzikle kalın, hoşça kalın.
1: Müzik Masası Serla Balkarlı hazırladı ve sundu. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo. Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program, daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
2: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik, anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda, müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken, hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Force tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

Akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğünü ateşli biçimde savunan Calvin, Cenevre'de iktidarı ele geçirip bir teokratik din devleti sistemi kurduktan sonra tam manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Beri yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf içinde amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

Richard Strauss'un Opus 8 Re minör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Renaud Capuçon ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın Operası'nın librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castelio'nun. Schorer de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castelio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castelio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra, kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio, Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann, 30 Mayıs 1936'da Zweig'a şunları yazar: "Uzun zamandır sizin Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castelio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış olmaktan gerçekten mutluyum ve geçmiş zamandan bir dost edinmiş durumdayım.

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig için de gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

Castelio, Calvin'e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetmiştir. Ancak Zweig bize onun ahlaki zaferini anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castelio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castelio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımına göre bu bölüm, Jäger'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Jäger ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı ad, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın Enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil birçok gerçeğe yer vardır. Ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a Andre Preven yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Isaac Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla

söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara, kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri, kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkarlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik. Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Cuma Rapsodisi kuşağında Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Saat 13'e kadar mikrofonun başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Perdedeki Notalar'da bugün konuğumuz gezegenimiz. Our Planet, Türkçe'ye çevrilen adıyla Gezegenimiz, 2019 yılında izleyicisiyle buluşan bir belgesel dizi. Alastair Fothergill ve Kit Sholin'in yapımcısı olduğu belgeseli, Sir David Attenborough'un benzersiz anlatımı eşliğinde izliyoruz. Yapımın müzikleri ise ünlü film müziği bestecisi Stephen Price imzası taşıyor. Çekiminin 50 farklı ülkede yaklaşık 4 yıl sürdüğü ve 600'den fazla ekip üyesinin görev aldığı belgeseli kelimelerle nasıl tarif edebilirim gerçekten bilmiyorum. Ama eminim ki bu belgeler bizleri hayran edecek ve hayrete düşürecek. Stephen Price ise orkestrayı tıpkı bir ayna gibi kullanarak gezegenimizin suretini ilmek ilmek notalarla buluşturuyor ve yansıtıyor. Hoş geldiniz.

Perdedeki Notalar Stüdyosu'nda Oppenheimer filmini ve müziklerini konuk ediyorum bugün. Yapım, teorik fizikçi ve atom bombasının babası olarak anılan Julius Robert Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolünü anlatıyor. Anlatılan hikayenin esasen başı sonu çok belli, ne olacağını biliyoruz. Oppenheimer'ın hayatını ise kitaplardan ve internetten öğrenebiliyoruz. Ama burada görülmeye değer olan şey, bu konunun aslında nasıl işlendiği ve ekranlara nasıl yansıdığı. Christopher Nolan tabii ki doğrusal bir zaman çizgisinde hareket etmiyor. Kitaplardan okuduğumuz, bildiğimiz bir hikayeyi farklı bakış açıları ve farklı zamanlarda işleyerek pek çok farklı koldan takip etmemize ve analiz etmemize olanak sağlıyor. Zaman kavramıyla çalışmayı çok seven ünlü yönetmen beni kesinlikle bu konuda şaşırtmadı diyebilirim o yüzden. Filmde bulunan renkli sahneler, Oppenheimer'ın bakış açısından olay örgüsünü takip etmemizi sağlarken, siyah-beyaz sahneler, üçüncü bir kişinin bakış açısıyla bu örgüyü bize sunuyor. Yani pek çok farklı açıdan hikayeyi takip edebiliyoruz. Eleştirmenler, Nolan'ın konu üzerinde tarafsız bir tutum sergilediğini düşünüyor ve politik görüşünü pek yansıtmadığını söylüyorlar. Filmi izlerken Oppenheimer'ın bombanın yapımı ve kullanımı sonrasında pek çok duyguyu yaşadığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum gerçekten çok tarafsız ve biraz yorumsuz aktarılıyor gibi gözüküyor. BBC'de yer alan Ben Platts Mills'e ait bir makaleye göre 1960'larda yapılan röportajlarda Oppenheimer, patlamadan sonraki anlarda Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita'dan bir dizenin aklına geldiğini söylemiş. Şimdi ben ölüm oldum. Dünyaların yok edicisi.

Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa, perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Sizlere veda etmeden önce, belgeseli sesiyle hayat veren Sir David Attenborough'un bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçek şu ki, doğal dünya değişiyor ve tamamen o dünyaya bağımlıyız. Yemeğimizi, suyumuzu ve havamızı sağlıyor. Sahip olduğumuz en değerli şey ve onu savunmamız gerekiyor. Ben Beste Su Bayramoğlu. Hepinize harika bir cuma günü ve hafta sonu dilerim.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğu Duyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcos Queira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gözsel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesiyle Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Diskant Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, İlya İtin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson'da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

Devlet sanatçısı Bas Atilla Manizade'yi saygıyla anıyoruz. Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarından Bas Atilla Manizade 1934 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden ve İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Almanya'ya yerleşen Manizade, Bavyera eyaletinde mimar olarak çalışırken Profesör Mayer'le opera eğitimini sürdürdü, Alman operası konusunda uzmanlaştı. Almanya'da çeşitli resital ve konserler verdi. 1960 yılında İstanbul Devlet Operası'nın ilk temsilinde rol almak üzere Türkiye'ye dönen sanatçı, İstanbul Devlet Operası'nın önde gelen bas solistlerinden biri oldu. Birçok eserde solist olarak sahneye çıktı. Mozart ve Salieri adlı operayı aynı zamanda sahneye koyarak Salieri rolünü canlandıran sanatçı, Saraydan Kız Kaçırma, Figaro'nun Düğünü, Windsor'un Şen Kadınları, Sevil Berberi, Macbeth, Nabucco, Attila, Don Carlos adlı eserlerde canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. 1967 yılında konuk sanatçı olarak Üsküp Operası'nda görev alan Atilla Manizade, asıl şöhretini yurt dışında oynadığı operalarda yaptı. Londra, Bonn, Frankfurt, Viyana, Sassari, Prag, Belgrad, Sofia, Plovdiv, Budapeşte, Bükreş, Varşova, Leningrad ve Moskova gibi 30'u aşkın kentte sahnelenen temsillerde sahneye çıktı. 1984'te İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yöneticiliğine atanan sanatçı, 1983-1992 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda genel müdür yardımcılığı yaptı. Solistik kariyerinin yanı sıra mezun olduğu İstanbul Devlet Konservatuarı'nda dersler verdi. 1998 yılında devlet sanatçılığı unvanıyla ödüllendirilen Manizade, 1999 yılında emekli oldu. Repertuarında 40'tan fazla opera bulunan Manizade'nin Sofya Senfoni Orkestrası ile 1992 yılında yaptığı kayıtlar, Türkiye'de CD olarak yayınlanan ilk opera albümleri arasında kabul edilir. Opera rejisörü Aytaç Manizade ile evli olan Atilla Manizade, 10 Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

İş sanatın sanat yönetmeni Meriç Soylu'yu saygıyla anıyoruz. Meriç Soylu 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta başladığı flüt eğitimi sayesinde müzikle tanıştı. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü ikincilikle bitiren Soylu, lisansüstü eğitimini Boston Üniversitesi Kitle İletişim bölümünde yaptı ve yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Yurda dönüşünde 1998-2005 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın çeşitli bölümlerinde çalıştı. Vakfın 2004 yılında Berlin'de gerçekleştirdiği NAV Festivali'nin koordinasyonunda görev aldı. İş sanatta sanat yönetmenliği görevini 2006 yılında üstlenen ve vefat edene kadar başarıyla sürdüren Meriç Soylu, vizyonu ve müzik tutkusuyla her sezon birçok önemli konsere ve yenilikçi projeye imza atmıştı. 10 Temmuz 2012 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu yaşama veda eden Meriç Soylu'nun anısı, ailesinin genç müzisyenler için başlattığı Parlayan Yıldızlar ödülüyle iş sanat çatısı altında klasik müzik dünyamızda da yaşamaya devam ediyor. 2012 yılında genç yaşta aramızdan ayrılan iş sanatın sanat yönetmeni Meriç Soylu'nun anısına babası Murat Soylu tarafından yayıma hazırlanan Meriç Soylu Sanat Dolu Bir Yaşam adlı kitap kısa ama dopdolu yaşam öyküsüne ışık tutuyor.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuğu'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğu'nun şarkısı Rapsodi.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Herkese selamlar, sevgiler. Borusan Klasik'te ben Bahri Fedai. Yepyeni bir Sesli Harfler bölümüyle yeniden sizlerleyim. Bu hafta da günlük hayatımızın içinde yer alan ama hikayelerini pek çoğumuzun bilmediği iki ilginç konuyu birlikte keşfedeceğiz. Kısa bir hatırlatma yapayım. Sesli Harfleri programdan bağımsız olarak hazırladığımız podcast serisiyle Karnaval uygulamasının podcast bölümünden de dinleyebilirsiniz. Bu hafta yine birbirinden güzel şarkılarla dolu özel bir müzik seçkisi hazırladım. Öyleyse vakit kaybetmeden başlayalım. Hepiniz Sesli Harfler.

Borusan Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Aramıza yeni katılanlar için programımızı kısaca hatırlatalım. Her hafta günlük hayatımızda kullandığımız nesnelerin, ilginç buluşların ve geleneksel müzik aletlerinin bilinmeyen hikayelerini konuşuyor. Aynı zamanda 1960 ve 70'li yılların unutulmaz şarkılarıyla keyifli bir nostalji yolculuğuna çıkıyoruz. Bu haftada birbirinden ilginç iki konumuz ve güzel şarkılarımız sizlere eşlik etmeyi sürdürecek.

Bu haftanın konularına birlikte göz atalım. İlk konuğumuz yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden dondurmanın ayrılmaz bir parçası haline gelen dondurma külahı. Bugün bu çıtır lezzetin nasıl ortaya çıktığını, küçük bir fikirden nasıl tüm dünyaya yayılan bir alışkanlığa dönüştüğünü konuşacağız. Diğer konumuzsa Güney Amerika'nın en karakteristik telli çalgılarından biri olan charango. Küçük gövdesine rağmen oldukça zengin bir sese sahip bu geleneksel enstrümanın kökenini ve günümüze uzanan hikayesini de birlikte keşfedeceğiz. Ama önce gelin 60'lı ve 70'li yılların unutulmaz şarkılarıyla nostalji yolculuğumuza biraz daha devam edelim.

Bursan Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Bugünün ilk icat konusu, yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan dondurma külahı. Hepimizin elinde sayısız kez tuttuğu bu çıtır külahın nasıl ortaya çıktığını, kimlerin bu fikre öncülük ettiğini ve küçük bir ihtiyacın nasıl dünya çapında bir alışkanlığa dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız dondurma külahının hikayesine en başından başlayalım. Külahtan önce dondurma nasıl yeniyordu? Bir yaz günü düşünün. Güneş tam tepenizde, hava bunaltıcı. Kalabalık bir meydandasınız ve uzaktan bir dondurmacının sesi geliyor. Bugün hepimizin yaptığı gibi cebinizden birkaç bozukluk çıkarıp bir külah dondurma almayı düşünüyorsunuz. Satıcı da size çıtır çıtır bir külahın üzerine yerleştirilmiş dondurmayı uzatıyor. Peki ya size bundan yalnızca 150 yıl önce böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylesem? Çünkü o yıllarda henüz dondurma külahı yoktu. Aslında bugün dondurmanın ayrılmaz bir parçası gibi gördüğümüz külah, dondurmanın tarihindeki en genç kahramanlardan biri. Dondurmanın geçmişi binlerce yıl öncesine uzanırken, külahın hikayesi çok daha yeni. Üstelik ortaya çıkışı da planlanmış büyük bir icadın değil, ihtiyaçların, tesadüflerin ve yaratıcı düşüncenin bir sonucu. İşte bugün bu hikayenin en başına gidiyoruz. İnsanlar sıcak yaz günlerinde serinlemenin yollarını çok eski çağlardan beri arıyordu. Bugünkü anlamıyla dondurma olmasa da buz ve karla hazırlanan tatlıların geçmişi yaklaşık 4000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Tarihçiler antik Çin'de karın meyveler ve balla karıştırılarak soğuk tatlılar hazırlandığını anlatıyor. Aynı dönemlerde Pers İmparatorluğu'nda da dağların zirvelerinden getirilen karlar özel olarak inşa edilen yeraltı depolarında saklanıyor ve yaz aylarında şerbetlerle birlikte tüketiliyordu. O yıllarda buz yalnızca serinlemek için değil, zenginliğin ve ayrıcalığın da bir göstergesiydi. Yüzyıllar sonra benzer bir gelenek Roma İmparatorluğu'nda da karşımıza çıkıyor. Rivayete göre İmparator Nero yaz aylarında Apennin dağlarından getirilen karların bal ve meyve şuruplarıyla karıştırılmasını isterdi. Bu tarif bugünkü dondurmaya benzemese de insanların soğuk tatlılara olan ilgisinin ne kadar eskiye dayandığını gösteren önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Doğuda ise bambaşka bir kültür gelişiyordu. Osmanlı mutfağında kar, buz ve meyve şuruplarıyla hazırlanan serinletici içecekler oldukça yaygındı. Kar şerbetleri ve zamanla gelişen Maraş dondurması geleneği soğuk tatlıların Anadolu'daki en önemli temsilcilerinden biri oldu. Özellikle keçi sütü ve salep kullanılarak hazırlanan Maraş dondurması dünyanın birçok ülkesinden farklı bir kıvam ve lezzete sahipti. Ancak ister Çin'de, ister Roma'da, ister Osmanlı'da olsun ortak bir nokta vardı. Kimse dondurmasını elde taşıdığı yenilebilir bir külahın içinde yemiyordu. Çünkü böyle bir fikir henüz ortaya çıkmamıştı. Dondurma çoğu zaman metal kaplarda, porselen kaselerde ya da cam bardaklarda servis ediliyordu. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da 19. yüzyıla gelindiğinde sokak satıcıları dondurmayı küçük cam kaplarda satmaya başlamıştı. İlk bakışta oldukça pratik görünen bu yöntem kısa süre içinde büyük bir sorunu da beraberinde getirmişti.

Flerde dondurmanın külahının hikayesini anlatmayı sürdürüyoruz. 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Amerika'da dondurma artık yalnızca zenginlerin ulaşabildiği bir tatlı olmaktan çıkmış, sokaklarda satılan popüler bir lezzete dönüşmüştü. Özellikle yaz aylarında seyyar satıcılar ellerindeki küçük arabalarla meydanlarda dolaşıyor, serinlemek isteyenlere dondurma ikram ediyordu. Ancak burada büyük bir sorun vardı. Dondurma genellikle penilik adı verilen küçük cam bardaklarda servis ediliyordu. Adını da fiyatından alıyordu. Bir peni ödeyen müşteri cam kaba konulan dondurmayı yalayarak yiyor, ardından bardağı satıcıya geri veriyordu. Sorun şu ki bu bardaklar çoğu zaman doğru düzgün yıkanmıyordu. Hatta bazı satıcılar yoğun kalabalıkta bardağı yalnızca suya batırıp bir sonraki müşteriye uzatıyordu. Bugün kulağa inanılmaz geliyor olabilir ama o dönemde hijyen kuralları henüz bugünkü kadar gelişmiş değildi. Mikropların hastalıklara neden olduğu bilgisi yeni yeni kabul görmeye başlamıştı. Bu yüzden aynı bardak gün boyunca onlarca, bazen yüzlerce kişi tarafından kullanılabiliyordu. Doktorlar kısa süre içinde bu durumun tehlikelerine dikkat çekmeye başladılar. Özellikle verem ve tifo gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasında ortak kullanılan kapların önemli bir rol oynadığı düşünülüyordu. Gazeteler penilik kaplarını görünmeyen tehlike olarak tanımlıyor, sağlık uzmanları ise tek kullanımlık çözümler bulunması gerektiğini söylüyordu. İşte tam bu noktada herkes aynı soruyu sormaya başladı. Dondurmayı müşterinin yedikten sonra atabileceği bir şeyin içinde sunmak mümkün müydü? Aslında bu fikir tamamen yeni değildi. Avrupa'da yüzyıllardır ince hamurdan yapılan, tatlılarla birlikte servis edilen yenilebilir gofretler vardı. Özellikle fuarlarda ve panayırlarda satılan bu ince hamurlar hem ucuzdu hem de kolay hazırlanıyordu. Ancak kimsenin aklına bunları dondurma kabı olarak kullanmak gelmemişti. Çünkü o güne kadar insanlar dondurmayı ayrı, hamur işlerini ayrı düşünüyordu. Fakat bazen büyük fikirler uzun planların değil, küçük ihtiyaçların sonucunda ortaya çıkar. Ve bunun yaşanacağı yerde sıradan bir sokak değil, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın ziyaret ettiği dev bir organizasyon olacaktı. Takvimler 1904 yılını gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletindeki St. Louis şehrinde tarihin en büyük fuarlarından biri düzenleniyordu. Adı Louisiana Porches Exposition. Bizim bildiğimiz adıyla 1904 St. Louis Dünya Fuarı. Elektriğin, otomobillerin, yeni makinelerin ve birbirinden ilginç buluşların sergilendiği bu fuar, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen yiyecek satıcılarını da bir araya getiriyordu. Kimse bilmiyordu ama o yaz yaşanacak küçük bir aksilik yalnızca dondurma satışını değil, bütün dünyanın dondurma yeme alışkanlığını sonsuza kadar değiştirecekti.

Bursa'n Klasik'te Seslerler devam ediyor. Bugünün ilk icat konusu olan dondurma külahının hikayesinde artık yolculuğumuzun 3. bölümündeyiz. 1904 yazı, bir tesadüf dünyayı değiştiriyor. 1904 yılının sıcak bir yaz sabahı Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletindeki St. Louis şehri o güne kadar gördüğü en büyük kalabalıklardan birine hazırlanıyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler dev dünya fuarının kapılarından içeri giriyordu. Bu fuar yalnızca yeni makinelerin, icatların ve teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon değildi. Aynı zamanda dünyanın farklı kültürlerinin yemeklerini, tatlılarını ve geleneklerini tanıttığı dev bir buluşma noktasıydı. Yaklaşık 7 ay süren fuarı 20 milyona yakın insan ziyaret etti. O günlerde yaz sıcağı da etkisini fazlasıyla gösteriyordu. Doğal olarak en uzun kuyruklardan biri dondurma satıcılarının önünde oluşuyordu. İnsanlar serinlemek istiyor, satıcılarsa taleplere yetişmeye çalışıyorlardı. Fakat günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir sorun yaşandı. Rivayete göre dondurma satıcılarından biri kullandığı cam kapların tamamını tüketmişti. Yeni kap gelmesi zaman alacaktı. Kuyruksa giderek uzuyordu. Tam o sırada hemen yan tarafta ince ve gevrek hamur tatlıları satan Suriye kökenli girişimci Ernest Humvee onları fark etti. Humvee'nin sattığı tatlı Zalabiya adı verilen ince ve çıtır bir hamurdu. Bugün waffle külahını andıran bu hamur sıcak demir plakalar üzerinde pişiriliyordu. Humvee dondurmacının zor durumda kaldığını görünce ilginç bir öneride bulundu. İncecik pişirdiği hamuru henüz sıcakken rulo haline getirdi. Hamur birkaç saniye içinde sertleşti. Ortaya küçük bir külah çıkmıştı. Dondurma satıcısı bu kez dondurmayı cam kaba değil, bu yenilebilir külahın içine koydu ve müşteriye uzattı. Belki de tarihte ilk kez insanlar hem kabını hem de içindeki dondurmayı birlikte yiyebiliyordu. Bu fikir fuardaki ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Kuyruk daha da uzadı. İnsanlar yalnızca dondurma almak için değil, bu ilginç yeniliği denemek için de beklemeye başladılar. Ancak işin ilginç tarafı burada başlıyor. Bugün birçok kişi dondurma külahını Ernest Humvee icat etti diyebilir. Oysa tarihçiler bu konuda aynı fikirde değiller. Çünkü aynı fuarda bulunan başka satıcılar da bu fikrin kendilerine ait olduğunu iddia etti. Bunlardan biri dondurma satan Arnold Farnocchia'ydı. Bir başka isimse Italo Marchioni. Üstelik Marchioni'nin fuardan birkaç yıl önce yenilebilir bir dondurma kabı için patent aldığı da biliniyordu. Yani bugün anlatılan o ünlü tesadüf bulundu hikayesi tamamen yanlış değil ama eksik. Çünkü dondurma külahı tek bir kişinin bir anda ortaya çıkardığı mucizevi bir icat değildi. Aslında birbirine çok benzeyen fikirlerin aynı dönemde farklı insanlar tarafından geliştirilmesinin sonucuydu. Belki de asıl mucit ihtiyacın kendisiydi. Yine de 1904 St. Louis Dünya Fuarı'nın önemi tartışılmaz. Çünkü külahı bütün dünyanın tanıdığı yer tam olarak burası oldu. İnsanlar fuardan ayrılırken yanlarında yalnızca yeni anılar değil, yeni bir alışkanlık da götürüyorlardı. Artık dondurma denildiğinde akla sadece soğuk bir tatlı değil, onu taşıyan çıtır bir külah da gelmeye başlamıştı. Ve bu küçük fikir kısa süre içinde milyonlarca insanın vazgeçilmezi olacaktı.

0: Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de Dondurma Külahı'nın hikayesinin son bölümüne geldik. Şimdiye kadar bu küçük ama büyük etki yaratan tasarımın doğuşuna ve dünyaya yayılışına tanıklık ettik. Bu son bölümde ise dondurma külahının neden yalnızca bir yiyecek kabı olmadığını, nasıl bir kültür simgesine dönüştüğünü ve ardından bıraktığı ilginç hikayeleri konuşarak bu keyifli yolculuğu tamamlayacağız. Bir fuar hatırasından dünya markasına 1904 yılındaki St. Louis Dünya Fuarı sona erdiğinde ziyaretçilerin aklına yalnızca gördükleri icatlar ya da eğlenceler kalmamıştı. Onlarla birlikte evlerine dönen bir yenilik daha vardı. Dondurmayı yenilebilir bir külahın içinde yemek. Başlangıçta bu fikir yalnızca fuarın ilginç ayrıntılarından biri gibi görünüyordu. Ancak kısa süre içinde dondurma satıcıları bunun ne kadar pratik olduğunu fark etti. Artık cam bardaklar yıkanmayacaktı, metal kaplar geri toplanmayacaktı ve en önemlisi müşteriler dondurmalarını yerken ellerinde taşıyabilecekleri, işlerini bitirdiklerinde geriye hiçbir şey bırakmayacakları bir kap kullanacaklardı. İşte külahın başarısının sırrı tam da buydu. Sadece dondurmayı taşımıyordu, aynı zamanda bir sorunu çözüyordu. Hijyenikti, ucuzdu, taşınabiliyordu ve en güzeli de yenebiliyordu. Bu fikir o kadar hızlı yayıldı ki Amerika'nın dört bir yanında fırınlar ve dondurma üreticileri külah üretmeye başladı. İlk yıllarda külahlar tamamen elde hazırlanıyordu. İncecik hamur sıcak demir plakalar arasında pişiriliyor, henüz sıcakken ustalar tarafından dikkatlice kıvrılıyordu. Bu işlem yalnızca birkaç saniye sürüyordu. Çünkü hamur soğuduğu anda sertleşiyor ve artık şekil vermek imkansız hale geliyordu. İlk ustalar her gün binlerce külahı elleriyle hazırladılar. Fakat dondurmaya olan ilgi arttıkça bu yöntem yetersiz kalmaya başladı. Artık insanlar yalnızca yaz aylarında değil, yılın büyük bölümünde dondurma istiyordu. Üretimin hızlanması gerekiyordu ve bu kez devreye makineler girdi. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde geliştirilen otomatik külah makineleri birkaç kişinin saatlerce yaptığı işi dakikalar içinde tamamlayabiliyordu. Bir yandan hamur dökülüyor, diğer yandan pişiyor, sonra otomatik olarak kıvrılıyor ve birkaç saniye sonra yepyeni bir külah üretim bandından çıkıyordu. İnsan eliyle başlayan üretim sanayi ile birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Peki hiç düşündünüz mü? Neden külahın şekli konidir? Neden düz bir bardak ya da silindir değil? Bunun cevabı aslında oldukça basit. Konik yapı dondurmanın ağırlığını dengeli bir şekilde taşır. Alt kısmı dar olduğu için elde rahat tutuluyor. Üstelik dondurma erimeye başladığında sıvının dışarı taşmasını da büyük ölçüde engeller. Yani bugün elimizde tuttuğumuz o basit külahın formu tamamen mühendislik ve pratik düşüncenin ürünü. Bir başka ilginç ayrıntı ise kullanılan hamur. İlk külahlar bugünkü kadar tatlı değildi. Zamanla tarifler değişti, içlerine vanilya, şeker, tereyağı ve farklı aromalar eklendi. Böylece külah sadece dondurmayı taşıyan bir kap olmaktan çıktı. Artık dondurmanın ayrılmaz bir parçasıydı. Derken bir yenilik daha ortaya çıkıyor. Bugün hepimizin severek yediği waffle külahlar. Kalın dokuları, kare desenleri ve daha gevrek yapılarıyla kısa sürede klasik külahlardan daha fazla ilgi görmeye başladı. Bazı üreticiler ise çikolata kaplı külahlar geliştirdi. Külahın iç yüzüne sürülen ince çikolata tabakası eriyen dondurmanın hamuru yumuşatmasını önlüyor, aynı zamanda son lokmaya kadar tatlı bir sürpriz sunuyordu. Aslında fark etmeden dondurmanın en keyifli anlarından biri de burada saklıydı. Dondurma bitmiş olsa bile elinizde hala yiyecek bir külah kalıyor. Belki de bu yüzden çocuklar kadar yetişkinler de külahı sevdi. Çünkü bazen en güzel lokma en son kalan lokmaydı. Konumuzu burada noktalayıp Fado köşemizde mola verelim. Ardından diğer icat konumuz ilginç müzik aleti çarangonun tarihi yolculuğunu sizlerle paylaşacağım.
1: Bir nefes fa

Bursa'nın Klasik'te Seslerfler devam ediyor. Ben Bahri Fedai. Günün ikinci konusuyla birlikte şimdi rotamızı Güney Amerika'ya çeviriyoruz. Birçok kişinin ilk gördüğünde küçük bir gitar ya da ukulele sandığı, kendine özgü tınısıyla dikkat çeken şarango ile tanışıyoruz. Görünüşü mütevazı olsa da sesi oldukça güçlü olan bu küçük enstrüman, yüzyıllardır Ant Dağları'nın eteklerinde yankılanıyor. Kimi zaman bir mandolini, kimi zaman ukuleleyi, hatta zaman zaman udu andıran charango, kendine has parlak ve canlı sesiyle dinleyenleri hemen etkisi altına alıyor. Şimdi gelin bu küçük enstrümanın ortaya çıkardığı o büyük sese bir kulak verelim.

Çarango çalan müzisyenlere çaranguista adı veriliyor. Çaranguistalar enstrümanı parmaklarıyla birlikte ritmik biçimde tıngırdatarak ya da tek tek telleri çekerek çalarlar. Bu teknik sayesinde çarango, küçük gövdesine rağmen şaşırtıcı derecede güçlü ve zengin bir ses elde eder. Günümüzde tellerinde çoğunlukla naylon kullanılsa da geçmişte bağırsak ve metal teller de tercih edilmiş.

Biz Sislerler'de Çarango'nun tarihine bakmaya devam edelim. Çarango ilk bakışta küçük bir gitar gibi görünse de aslında yapısı oldukça farklı. Geleneksel modellerinin gövdesi armadillo adı verilen zırhlı memelinin kabuğundan esinlenerek yapılıyor. Günümüzde ise hem doğal yaşamı korumak hem de daha dengeli bir ses elde etmek amacıyla çoğunlukla farklı ağaç türlerinden üretiliyor. Yaklaşık 18. yüzyıldan bu yana özellikle Bolivya, Peru, Kuzey Arjantin ve Ekvador'un Ant bölgelerinde halk müziğinin en önemli enstrümanlarından biri olarak kabul ediliyor. Çarango genellikle 5 çift telden oluşur ve çoğu zaman tremolo tekniğiyle çalınıyor. Bu teknik enstrümana hareketli ve parlak karakterini kazandırmış.

Borusan Klasik'te Seslerler'de Güney Amerika'nın simge enstrümanlarından charango'nun hikayesini konuşuyoruz. İlk yıllarında yalnızca geleneksel halk ezgilerine eşlik eden bu küçük çalgı zamanla sınırlarını aşarak Latin Amerika müziğinin vazgeçilmez seslerinden biri haline geliyor. Bugün folk, caz, dünya müziği ve hatta modern pop düzenlemelerinde bile charango'nun sıcak tınısına rastlamak mümkün. Kökeniyle ilgili farklı rivayetler bulunsa da en çok kabul gören görüş, charango'nun İspanyolların getirdiği telli çalgılarla yerel müzik kültürünün birleşmesi sonucu ortaya çıktığı yönünde. Küçük boyutu sayesinde kolay taşınabilmesi de onu yüzyıllar boyunca halk müzisyenlerinin en sevdiği çalgılardan biri haline getirmiş. Aradan geçen onca zamana rağmen charango, bugün hala Ant Dağları'nın ruhunu taşıyan en özel çalgılardan biri olarak yaşamaya devam ediyor.

Böylece bu hafta iki ilginç konumuzun da sonuna geldik. Ben Bahri Fedai, bir sonraki bölümde yine günlük hayatımızın içinde yer alan ilginç icatların, nesnelerin ve geleneksel müzik aletlerinin bilinmeyen hikayelerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Siz de Sesli Harfleri Instagram'da takip edebilir, merak ettiğiniz konu ve önerileri bizimle paylaşabilir ve paylaşımlarımıza ortak olabilirsiniz. Borusan Klasik'te bu güzel günü benimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve müzik dolu günlerde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

programımıza hoş geldiniz değerli caz severler. Yeni bir bölüm ve sıralama için bir kez daha radyolarınızdayız. Keyifli bir caz saati diliyoruz hepinize. Free Jazz'ın sonraki yıllarda pek çok uygulayıcısı ve takipçisi olduysa da bu konuda ilklerden olan Miles Davis, Ornette Coleman, elbette Herbert Eiler ve Cecil Taylor gibi isimler bizim hiç olmazsa bazılarına bu bölümde biraz daha örneklemek istediğimiz isimler olacak. Elbette öncelikle upuzun yaşamında pek çok müzisyeni etkilemiş olan Ornette Coleman'a bakalım. Ornette Coleman alto saksafon ve farklı enstrümanlar çalıyor. Bu akımın sanatsal yanının en güçlü temsilcisi oldu. Armoni özgünlüğünü deneyen bu usta müzisyenlerin bile başarısız kaldığı bambaşka bir deneyselliğin yaratıcısı oldu Ornette Coleman. The Shape of Jazz to Come albümünden bilinen bir parçayla Lonely Woman ile programımızda bu albümden Ornette Coleman'la başlayacağız değerli dinleyenler. Charlie Hayden basta, Don Cherry trompette ve davullarda Bill Higgins yer alıyor.

Free Jazz akımının yaratıcılarından Ornette Coleman'ı 1959 yılında kayıtlarını yapmış olduğu The Shape of Jazz to Come albümünde Lonely Woman'dan dinledik. Ornette Coleman zaman zaman John Coltrane ile karşılaştırılmış bir saksafoncu oldu. Karşılaştırmalar teknik açıdan daha çok yarattıkları etkiler yönündeydi. Coleman, free jazz'la ilgili çalışmalar yaptığı o dönemde müzik eğitimi olmadığı için diğer enstrümanları da keman ya da trompeti de öğrenip kayıtlarında birbiri ardına kullanmaya başladı. Doğaçlamadaki ustalığı benzersiz ve en üst düzeyde yaratıcılığa sahip olarak kabul ediliyor. Aynı albümden bir çalışmaya daha yer verelim bu sıralamamızda. Yani yine Charlie Haden basta, Don Cherry trompette ve davullarda da Billy Higgins yer alıyor. Ancak isimlerini telaffuz etmek açısından bir diğer dörtlüsünden de bahsedelim. Yani davullarda Ed Blackwell, trompette Freddie Hubbard, basta Scott LaFaro ve bas klarnette de Eric Dorphy ile de yoluna devam etti Ornette Coleman. Şimdi onu sonraki dönemlerinden bir parça daha dinlemeden önce The Shape of Jazz to Come albümünde bir kez daha dinliyoruz. Focus on Sanity.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu müzikleri yaratıcıları artık hiçbir hayatta yok. Bu müziğin savunucusu oldu hepsi ve Türkiye'ye de geldiler defalarca. İzledik onları. Ornette Coleman'ı, Don Cherry'i, Charlie Haddon'u, tabii elbette Billy Higgins'i dahi 80'li yıllarda izleme fırsatı bulduk. Ornette Coleman, özgürlük hareketlerinin, ırkçı baskıların karşı duruşuna da isyan edecek bir temsiliyeti içeren hararetli çalışmalar üretildiyse de sonraki akımların belki de en cesur girişimlerinin önü açılmış oldu. Daha kısa bir yaşamı olan bir diğer saksafoncu Albert Ayler, tabii ki Miles Davis, Cecil Taylor, Albert Mangelsdorf gibi pek çok isim bu öncü dönemin isimleri ve sürdürücüleri oldular. Coleman sonraki yıllarda akor ve armoninin olmadığı, doğaçlamaların tamamen özgürce bir arada çalındığı pek çok denemenin ardından kendisi gibi caz tarihine iz bırakan caz figürlerinden biri olan Pat Metheny ile yayınladığı 1985 yılı çalışmasında Ornette Coleman, Davulda Jack DeJohnette ve Bassçı Charlie Haddon ile birlikte çalıştı yine. Coleman'dan çok etkilenmiş olan gitarcı Pat Metheny onunla bu ortak çalışmada bir düet denemesi yapıyor. Serbest çalışıların akorlar ve melodi olmaksızın özgürce denendiği bir Coleman bestesi Song X diyor, radyolarınıza geliyor.

Free Jazz'ın yaratıcılarından Ornette Coleman'ın iki farklı dönemine bakarak üç parçasını dinledik. Değerli dinleyenler, Free Jazz'ı geliştiren önemli bir diğer isim de piyanist ve besteci Cecil Taylor'dır. Taylor, tıpkı yaşıtları olan diğer serbest caz müzisyenleri gibi bu alandaki çalışmalarından hiçbir zaman uzaklaşmadı. Kendi deyişiyle piyano bir vurmalı çalgıdır diyerek bambaşka bir tuşeye ve çalış özgünlüğüne sahip bu müzisyen, akorları ortadan kaldıran ekolüyle Free Jazz'ın piyanodaki en önemli temsilcilerinden biri oldu. Cecil Taylor, müziğinde belirgin bir müzikal cümle duymak yerine çeşitli dokular yaratmaya çalışıyor. Devrimci bir tarzdır piyanosu onun ve özünde Free Jazz'ın çıkış noktalarından olan isyankarlığı da en iyi örneklerle barındırıyor. Dinleyeceğiniz Tales isimli parçada basta Alan Silva ve Henry Grimes, trompette Eddie Gale Stevens, davullarda Andrew Cyril, nefeslilerde Cam McIntyre yer alıyor. 1966 yılında Free Jazz'ın etkin olduğu ilk yıllardan bir parça geliyor. Piyanist Cecil Taylor, radyolarınızda.

Freejazz'ın temsilcilerinden piyanist Cecil Taylor'ı 1960'lı yıllardaki parçası Tales'te dinledik. Bu dönem müzisyenin kendi çizgisindeki bir başka çalışmasına daha bakalım. Yani 30 yıl kadar sonrasına geleceğiz. Caz müziğindeki bu dönemi, yani serbest akımın ardından önce jazz rock ve fusion birleşmeleri ve giderek bu bütünleşmelerin devamında daha önce de sözünü ettiğimiz gibi katmanlara sahip caz akımlarını yarattığı zengin ortam müzisyenleri artık akımların peşinden gitmek yerine kendi özgür projelerini yaratmaya yöneltti. Sanatsal yaklaşımların cazın felsefesine uyan girişimlerin buluşacağı her türlü söz söyleniyor ve müziğin bir çeşit kendi özgür dili yaratılıyordu. Öncü isimlerin yollarına devam etmesi yanı sıra yeni isimler ya da diğer ustalar zaman zaman güçlü buluşmalar gerçekleştiriyorlar ve kendi yaşam dilimlerine girecek iyi yapıtları birbiri ardına üretmeye devam ediyorlardı. İşte bu anlamda 90'lı yılların sonuna gelmiş bir free jazz müzisyeninin Cecil Taylor'ın yaşıtları olan bir saksafoncu ve davulcu ile yaptığı bu olgunluk dönemi çalışmasına kulak verelim. 1999 yılındayız. Cecil Taylor'ın ünlü davulcu Erwin Jones ve dönemin usta tenorlarından olan Dewey Redman ile yaptığı Momentum Space isimli üçlü çalışmasından kendi bestesi olan It isimli parçayı dinleyeceğiz.

serbest caz akımı müzisyenleri günümüzde de yeni projeler deniyor ve yerlerini bu alanda korumaya devam ediyorlar. Saksafoncu Ornette Coleman ve piyanist Cissy Taylor ve elbette 4 ayrı döneme damgasını vurmuş olan trompetçi Miles Davis bizim yer verdiğimiz birkaç isimdiler. Wayne Shorter, tenor saksafonu birbirinden karmaşık uzun kompozisyonlarla meraklıları için oldukça doyurucu bir geçmiş oluşturmuş bir büyük caz duayeni oldu. Wayne Shorter'ın yeteneğini tenor saksafonu ile enerjisinin ilk yaratıcı çıkışları içinde hepsi birbirinden usta müzisyenlerle birlikte olduğu Night Dreamer albümünü daha önce de Cecil Taylor ile birlikte dinlediğimiz ve caz tarihinin de en büyük davulcularından olan Elvin Jones ile kotardı. Parça önce Lee Morgan'ın sololarıyla yükseliyor. Devleşmiş olan bir piyanist McCoy Tyner'ın da katılımıyla parça devam edecek. Kontrbass'ta ise Reggie Workman onlara eşlik edecek. Wayne Shorter gerçekten de kendine has dili olan ve farklı tarzını caz tarihinin önemli dönem işlerinden olan John Coltrane'den Ornette Coleman'a, Coleman Hawkins'a kadar en büyük ustalardan etkilenerek geliştirmiş oldu. Miles Davis'le çalışmalarının ardından ise upuzun Weather Report topluluğuyla olan yılları her zaman onun eşsiz besteleriyle ve kurucu yönlendirici liderliğinde özellikle jazz fusion ve modern cazda yapılan bütün öncü adımları da iz bırakmasını sağladı. Bu haftaki bölümümüzü kapatırken farklı bir döneme ait bu akımlar arası müzisyenleri radyolarınıza biraz olsun getirmiş olduk. Evet, sonraki programlarımızda devam etmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizle programı hazırlayan ben Levent Öget. İyi akşamlar, esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Heavy Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Kursan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans pansihir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans pansihiri dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. 2026'da Borusan Klasik'te 4. yılımı kutlarken size klasik müziğin en güzel örneklerini dinletmek ve her programda farklı yazarlardan, kitaplardan, akımlardan söz etmek istiyorum. Bugün konumuz edebiyatta ve müzikte simgecilik akımı. Simgecilik edebiyatla şairlerin ortak manifestosuyla başladı ve ardından diğer sanatlara, müziğe yayıldı ve çağın önemli etkenlerinden birine dönüştü. Simgecilik, süsleme, gizleme, farklı imgelere başvurma ve çağrışım yaratma gibi çeşitli araçlar kullanır. Akım olarak 1870'lerde ortaya çıkıp 1890'larda zirveye ulaşan, sanat ve edebiyatta oldukça etkileyici bir dönemdi. 19. yüzyılın sonlarında sanayi devriminin ardından batıda inançların, metafizik düşüncelerin ve dinin etkisinin azaldığı bir dönemde insanlar yüzlerini bilime dönmüşlerdi. Ancak sonraki nesil bu katı bilimsel bakış açısına tepki olarak daha spiritüel, psikolojik ve insanın derinliklerini anlamaya çalışan yapıtlar ortaya koymaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bu barışçıl döneme La Belle Époque, güzel dönem denildi. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri, farklı dallardan sanatçıların bir araya gelip kafelerde, salonlarda buluşmalarıydı. Böylece Paris ve diğer büyük şehirlerde yaşayan besteciler, şairler ve ressamlar birbirlerinden etkilenecek ortamı buluyorlardı. Kültürel bir zenginlik dönemiydi La Belle Époque. Tam da o yıllarda 1870'lerde Gabriel Fauré ilk oda müziği eseri üzerine çalışmaya başladı. Opus 13 La Majör Keman Sonatı başlığıyla yayınlanan yapıtı simgecilik akımının da öncülerinden biri sayıldı. Saint-Saëns o günlerde yazdığı bir makalede Fransa ve Almanya'da son yıllarda bestelenmiş en iyi eser diyordu. Sevgili dinleyiciler, simgecilik akımının özünü duyuran bu eseri dinliyoruz şimdi.

Gabriel Fauré'nin Opus 13 La Majör Keman Sonatı'na kemanda Pelin Halkacı Akın, piyanoda Iris Şentürker seslendirdi. Simgeci şair ve besteciler bilinçaltı kavramını sanat yapıtlarında kullanarak iki farklı katmanda gerçeklik yaşandığına dikkat çekmek istiyorlardı. Biri görünen, yaşanan gerçekler ve olgular, diğeri ise iç dünyayı oluşturan alt katman. Bu akımın özelliği öznenin iç dünyasını temel almasıydı. Bireyin duygusal yaşamı, nesnel gerçeklik ya da basit anlamda yaşanmışlık yerine geride kalan izler ve sembollerdi. Jules Massenet bu yıllarda operalarıyla öne çıkmaya başlamıştı. Thaïs operasında kadın kahramanın ruhsal değişimini müzikle anlatıyordu. Thaïs operasını içinde yer alan solo kemanın seslendirdiği Meditasyon Religieuse başlıklı bölüm hemen çok ilgi görmüş ve konser salonlarında ayrı bir eser olarak çalınmaya başlamıştı. Anatole France'ın romanından uyarlanan libretto, Hristiyanlığın ilk yıllarında Mısır'da yaşayan güzel ve havai Thaïs'in eğlenceyle geçen günlerinin ardından gerçek inancı buluşunu anlatır. Yaklaşık 5 dakikalık bu bölüm insan ruhundaki değişimi simgeler.

Jules Massenet'in Thais operasından Meditasyonu, kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist Iris Şentürker seslendirdi. Simgeciliğin bir özelliği besteci, şair ve ressamların sık sık buluşmalarıydı. Birbirlerinin sanatından beslenme fırsatı buluyorlardı. Mallarmé'nin evinde her salı akşamı buluşup tartışarak akımın manifestosunu yarattılar. Bu yüzden Claude Debussy, edebiyat kadar o günlerde zirve yapan izlenimcilik akımından da etkilendi. Bestelerini yaparken renklerin müzikte nasıl ifade bulacağı konusunu araştırıyordu. Dostlarıyla yazışmalarında bu konunun Debussy için ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Resimdeki tek ton çalışması gibi aynı şeyin değişik bileşenleriyle beste yapmak istiyordu. Claude Debussy'nin 1917 yılında tamamladığı keman ve piyano için sonat onun son yapıtı oldu. Son bölümü yazarken çok zorlanmıştı. Ortaya iki çalgının tüm olanaklarını ustaca kullanacağı bir eser çıkardı. Üç bölümden oluşan sonatı dinliyoruz şimdi.

Claude Debussy'nin keman ve piyano için sonatını Pelin Halkacı Akın ve Iris Şentürker'in yorumundan dinledik. Simgecilik akımına yer verdiğimiz programımızda son olarak Gabriel Fauré'nin çok etkileyici küçük bir ninesini dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 16 keman ve piyano için bersözünü kemanda Pelin Halkacı Akın ve piyanoda Iris Şentürker'in yorumundan dinlediniz. Simgecilik akımına yer verdiğimiz bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

İş sanatın sanat yönetmeni Meriç Soylu'yu saygıyla anıyoruz. Meriç Soylu 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta başladığı flüt eğitimi sayesinde müzikle tanıştı. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü ikincilikle bitiren Soylu, lisansüstü eğitimini Boston Üniversitesi Kitle İletişim bölümünde yaptı ve yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Yurda dönüşünde 1998-2005 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın çeşitli bölümlerinde çalıştı. Vakfın 2004 yılında Berlin'de gerçekleştirdiği NAV Festivali'nin koordinasyonunda görev aldı. İş sanatta sanat yönetmenliği görevini 2006 yılında üstlenen ve vefat edene kadar başarıyla sürdüren Meriç Soylu, vizyonu ve müzik tutkusuyla her sezon birçok önemli konsere ve yenilikçi projeye imza atmıştı. 10 Temmuz 2012 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu yaşama veda eden Meriç Soylu'nun anısı, ailesinin genç müzisyenler için başlattığı Parlayan Yıldızlar ödülüyle iş sanat çatısı altında klasik müzik dünyamızda da yaşamaya devam ediyor. 2012 yılında genç yaşta aramızdan ayrılan iş sanatın sanat yönetmeni Meriç Soylu'nun anısına babası Murat Soylu tarafından yayıma hazırlanan Meriç Soylu Sanat Dolu Bir Yaşam adlı kitap kısa ama dop dolu yaşam öyküsüne ışık tutuyor.

Devlet sanatçısı Bas Atilla Manizade'yi saygıyla anıyoruz. Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarından Bas Atilla Manizade 1934 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden ve İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra Almanya'ya yerleşen Manizade, Bavyera eyaletinde mimar olarak çalışırken Profesör Mayer'le opera eğitimini sürdürdü, Alman operası konusunda uzmanlaştı. Almanya'da çeşitli resital ve konserler verdi. 1960 yılında İstanbul Devlet Operası'nın ilk temsilinde rol almak üzere Türkiye'ye dönen sanatçı, İstanbul Devlet Operası'nın önde gelen bas solistlerinden biri oldu. Birçok eserde solist olarak sahneye çıktı. Mozart ve Salieri adlı operayı aynı zamanda sahneye koyarak Salieri rolünü canlandıran sanatçı, Saraydan Kız Kaçırma, Figaro'nun Düğünü, Windsor'un Şen Kadınları, Sevil Berberi, Macbeth, Nabucco, Attila, Don Carlos adlı eserlerde canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. 1967 yılında konuk sanatçı olarak Üsküp Operası'nda görev alan Atilla Manizade, asıl şöhretini yurt dışında oynadığı operalarda yaptı. Londra, Bonn, Frankfurt, Viyana, Sassari, Prag, Belgrad, Sofia, Plovdiv, Budapeşte, Bükreş, Varşova, Leningrad ve Moskova gibi 30'u aşkın kentte sahnelenen temsillerde sahneye çıktı. 1984'te İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yöneticiliğine atanan sanatçı, 1983-1992 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda genel müdür yardımcılığı yaptı. Solistik kariyerinin yanı sıra mezun olduğu İstanbul Devlet Konservatuarı'nda dersler verdi. 1998 yılında devlet sanatçılığı unvanıyla ödüllendirilen Manizade, 1999 yılında emekli oldu. Repertuarında 40'tan fazla opera bulunan Manizade'nin Sofya Senfoni Orkestrası ile 1992 yılında yaptığı kayıtlar, Türkiye'de CD olarak yayınlanan ilk opera albümleri arasında kabul edilir. Opera rejisörü Aytaç Manizade ile evli olan Atilla Manizade, 10 Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer. Yine bir cuma akşamı ve yine biz Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu hafta geçtiğimiz ay İstanbul'da sahne alan gerçek bir dünya yıldızından, bir fenomenden, bir müzisyenden bahsedeceğim ama yine herkesin tanıdığı, algıladığı noktadan değil, başka bir noktadan onun biraz felsefesini anlatmak istediği, aslında göründüğü gibi mi? Onun arkasında başka biri mi var? Biraz bunları sizlerle birlikte irdeleyeceğiz. Alice Cooper'dan bahsediyorum efendim. Alice Cooper. Şimdi böyle bazı sanatçılar vardır biliyorsunuz, şarkı söylerler. Bazıları işte sahneye çıkarlar. Bazıları beste yaparlar. Ama çok azı kendine ait bir dünya yaratır. İşte Alice Cooper onlardan biri. Kendine ait bir dünya yaratan bir sanatçı. Bugün rock tarihinin en sıra dışı karakterlerinden biri. Alice Cooper, biz de onun kapısını biraz çalacağız. Asıl adı Vincent Damon Furnier. 1948 yılında Detroit'te dünyaya geliyor. Şöyle kısacık bahsedeyim, sonra benim anladığım, benim algılayabildiğim Alice Cooper'ı anlatacağım size. Arizona'da geçiyor çocukluğu. 60'lı yılların sonunda böyle birkaç arkadaşıyla birlikte bir grup kuruyor. Hayatının merkezine yerleştiriyor bu grubu. Ve Alice Cooper biliyorsunuz geçtiğimiz ay İstanbul'da sahne aldı. Şimdi enteresan tabii, böyle yıllara meydan okuyan bir enerjisi var. 78 yaşında yıllara meydan okuyan bir enerjisi var. Kusursuz bir sahne hakimiyeti, kusursuz. Hiç eksilmeyen bir tiyatro gücü, tiyatral bir güç. Aslında bazı sanatçılar yalnızca konser de vermiyor, sahnede bir dünya yaratıyor, bir deneyim yaşatıyor insanlara. Çünkü Alice Cooper aslında bir konser değil. Bir tiyatro oyunu da değil, korku filmi de değil. Biraz hepsinden sanki bir mix Alice Cooper. Ve bugün rock tarihinin bu sıra dışı hikayesini sizlerle birlikte hem dinleyeceğiz hem de yaşanmışlıklara tanık olacağız. Schools Out 1972 yılında çıkan bir eser ve işte Alice Cooper'ın biraz da kapıyı dünyaya araladığı bir eser diyebiliriz. Şimdi ilk bakışta okulun bitmesini kutlayan eğlenceli bir rock şarkısı gibi görünüyor ama Alice Cooper'ın başarısı tam da işte burada yatıyor. Basit görünen bir fikri bütün kuşakların, geçmişte ve gelecekte olabilecek bütün kuşakların da ortak duygusu haline dönüştürüyor. Şimdi şarkının merkezinde şey var, özgürlük duygusu var. Aslında bu tip eserler çok yapıldı biliyorsunuz. Pink Floyd'un da var efendim, birçok müzik grubunun ve sanatçının var. İşte Alice Cooper da bunlardan biri ama biraz daha farklı. Şimdi bir öğrencinin işte son ders zilini duyduğu andaki heyecanı anlatıyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Fakat o heyecanla o heyecan yalnızca o ders zilinin çalmasıyla bitmiyor. Kurallar bitiyor, ödevler bitiyor, sınavlar bitiyor, otorite sona eriyor. Ve Alice Cooper bunu yalnızca okuldan kurtulmak için değil, gençliğin otoriteye karşı da bir içgüdüsel, bir başkaldırısı olarak anlatıyor. Özellikle mesela şu söz çok dikkat çekici. Schools out for summer, schools out forever. Yani okul yaz tatiline girdi, okul sonsuza dek kapandı. Şimdi bu tabii başka bir özgürlük duygusu. Hele ki bugünlerde gençliğin sınavlar, sosyal medya, aile baskısı, yani o kazan kazan kazan baskısı, çoktan seçmeli bir hayat. Yeter artık diyen bir kuşak var önümüzde. Hani hepimiz işte yok Z kuşağı, D kuşağı, C kuşağı, ay bunlar böyle, bunlar niye bunlar böyle? Hiç kendimize soruyu sormayız. İşte biraz bu. Okul sadece bir taş bina değil aslında Alice Cooper'ın anlattığı. Yani okuldan kaçın demiyor. Toplumun koyduğu kurallar, baskılar ve sınırları biraz anlatmaya çalışıyor. Ama maalesef okulları ve eğitimi bir taş bina haline getirmek gibi bir sürecin ve sistemin içerisinde olduğumuz için ve sürekli kazanmak. Ama nasıl kazanmak? Birilerini geçerek, belki ezerek, belki başına basarak, omuzuna basarak yükselmek üzerine bir sistem. Ticarette, sanatta, bilimde bilmiyorum ama ve eğitimde. Şimdi 1970'lerin başında Amerika'da Vietnam Savaşı biliyorsunuz, gençlik hareketleri ve otorite karşısı bir kültür yükselirken işte bu şarkı Schools Out gençlerin kendilerini ifade etme isteğinin bence sembolü haline gelmiş. Evrensel bir marş gibi bir şey. Şöyle anlaşılsın istiyorum, birazdan dinleyeceğiz. Bu şarkı bir okul bitti yaşasın şarkısı değil. Dönemiyle, gençlik kültürüyle ilişkili bir şarkı, hala da geçerli. Dinleyelim mi? Hadi dinleyelim. Program boyunca sizlere canlı konser kayıtlarından dinleteceğim. Haydi bakalım, Schools Out'u dinliyoruz efendim.

tabii müthiş bir enerji. Hem sahnede hem de sahneden seyirciye doğru akan o koridorda muazzam bir enerji var. Seyirci de o enerjinin içerisinde. İşte onun için zaten Alice Cooper. Şimdi bu yıllar önceki bir konser kaydı. Canlı konser kaydı. 2000'lerin başı hemen. Bugün de aynı. Yani bugün de aynı performansı Alice Cooper'dan görüyoruz. En azından çok gerilerde değil. Bir de çok enteresan tabii. O İstanbul konserinde de bir ara dikkat çekti. Eşi hep sahnenin bir kenarında Alice Cooper'ın. Bu da çok dikkat çekici. Şimdi 1972 yılında yayınlanıyor bir eser, School's Out. Fakat bundan sonra tabii Alice Cooper çok dikkat çekmeye başlıyor. Zaten birçok şey üzerinde, gözler üzerinde. Ve artık bir şeyler bekliyor müzik severler Alice Cooper'dan. Rock müziğin sınırlarını zorlamasını bekliyorlar. Yeni şeyler söylemesi, daha dik şeyler söylemesi. Çünkü rock müziğin aslında şeyi bu, anlamı bu. Onun için ben hep Türkiye'de rock müzik, işte Anadolu rock, pop rock, işte o rock, bu rock var mı gerçekten rock müzik diye şöyle bir müzikolojik anlamda bir baktığım vakit, valla yani kimse kusura bakmasın, çok fazla karşılığını göremiyorum rock müziğin. Yani rock müzik işte gitarı alıp sert şeyler söylemek de değil. Onun arkasında başka bir tarihsel felsefe, başka bir tarihsel gelişim, sanayi toplumunun getirdiği bir şey var. Bir makine sesleri var, bir şey var rock müzikte ve buna karşı insanın bir cevabı aslında. Şimdi bu tabii rock müzik tarihine girmek istemiyorum ama Türkiye'de işte Anadolu rock, aslında baktığım vakit bir Anadolu, şöyle söyleyeyim, Anadolu pop dinliyorsunuz. Yani popun dışına pek fazla çıktığını düşünmüyorum ben rock diye tarif edilen müziğin. Ha, rock'a benzeyen şeyler var, aynı onlar gibi bir rock ama özgün bir rock denemesi Türkiye'de ben çok fazla görmüyorum. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim, rock sanatçılarımız maalesef okurken Türkçeyi dahi kullanmıyorlar. Türkçeye benzer bir dil kullanıyorlar. O daha rock oluyor. Değil, işte o değil. O başka bir şey. Yani ben bir Kuzey Afrika rock grubu izledim. Kendi dillerini, yani çatır çatır adam şeyce, o işte Fas grubuydu. Çatır çatır böyle bir Arapça. Arapça da değil, onların özel bir dili var. Hiç böyle şeyini bozmadan, iklimini bozmadan okuyormuş. Ben bilmiyorum şeyi, o dili ama şeye sorduğumda, işte yanındaki mihmandar arkadaşa sorduğumda, hayır dedi, yok, kendi dilini olduğu gibi bütün vurgularıyla okuyor, fonetiğiyle, şunuyla, bir kez o da müzisyendi o arkadaşım da. Biz de öyle değil biraz. Şimdi geçtik mi rock müzik tarihini? Geçtik. Şimdi ne var şeyde, Alice Cooper'da? Bence Beatles'ın o melodik zekası var. The Doors'un işte o karanlığı var, o garaj rock'ın sertliği bir araya geliyor. Ve sahneye bir dil çıkmış. Şimdi bir yıl önce yayınlanan bir Love It To Death diye bir albüm var. Ve bu albümde de I'm 18, yani işte 18 yaş grubunu anlatan bir şarkısı var. Onu sonra dinleyeceğiz. Ve burada da yıldızı parlıyor şeyin, Alice Cooper'ın. Şimdi School's Out ile birlikte artık bütün dünya Alice Cooper'ın adını duymuş oluyor. Hani yeni bir şey söylemek gerekiyor dedim ya, işte Alice Cooper yeni bir şey söylemeye başlıyor. Diyor ki artık iyi adam yok. No more Mr. Nice Guy. Şimdi bu, dinleyelim bu eseri, ondan sonra bunun üzerine konuşacağız. Alice Cooper gerçekten böyle biri mi? Soru bu. Ama önce eseri dinleyelim.

Aslında Alice Cooper kendi sunumunu yaptı. Yani işte karşınızda Alice Cooper demeye gerek yok. Alice Cooper bu. 1973 yılı Alice Cooper için bir dönüm noktası, biraz önce bahsetmiştim. Şimdi burada Billion Dollar Babies albümü çok kıymetli, çok önde ve Amerika listelerinin zirvesine yerleşiyor. Aslında yalnızca Amerika listelerinin değil, Avrupa'da, İngiltere'de böyle bir deprem oluyor. Çünkü artık Alice Cooper bir müzisyen değil, kültürel bir yapı, bir fenomen, bir şey. Konserlerde giyotinler kullanıyor, sahnede elektrikli sandalyeler çıkıyor, gazeteler onun işte gençliği çok kötü etkilediğini yazıyor. Ama Alice Cooper böyle bir adam değil. Tam da bu yüzden gençler onu biliyor ve çok seviyorlar. İşte yıllar sonra Alice Cooper şöyle diyor. Diyor ki, insanlar beni şeytan zannediyordu. Oysa ben sadece onların korkularını sahneye taşıyordum. Belki de bence Alice Cooper'ın başarısının sırrı da burada. Toplumun ne bileyim bastırdığı karanlık bir tarafı var. Yani kendiyle yüzleşemediği bir taraf var. Ya yani çok temiz değiliz. Çok iyi de değiliz. İşte her gün savaşıyoruz. Şimdi Alice Cooper bunu yüreklilikle diyor ki, buyurun bu sizsiniz. Mesele bu. Bundan ibaret. Şimdi toplumun bastırdığı karanlık tarafı biraz da mizahla da buluşturuyor. Fakat bu 18 yaşındaki gencin kimlik bunalımını anlatan muhteşem bir eser var. I'm 18. Çünkü orada anlattığı aslında çocuk değil, ne de yetişkin de değil, toplum. Toplum birilerinden ama öncelikli olarak çocuklardan ve gençlerden yetişkin gibi davranmasını bekliyorlar. Ama o da garibim kendini hala çocuk olarak hissediyor. Haklı. Şarkının gücü de buradan geliyor işte. Yani o hua diye alkışlar, kıyametler yer yerinden oynamasının sebebi bu. Bir karşılığı var Alice Cooper'ın. Burada kahramanlık falan da yapmıyor, öğüt de vermiyor. Sadece gençliğin o karmakarışık ruh halini hop ortaya koyuveriyor. Müthiş vuran sözleri var. I'm 18 and I don't know what I want. Dillere dolanıyor böyle binler, yüz binler bir anda söylüyorlar. 18 yaşındayım ve ne istediğimi bilmiyorum diye. Şimdi biliyor mu gençlik? Yo, bence bilmiyor. Karmakarışık kafaları çocukların. Ha, büyük de bilmiyor, onu da söyleyeyim yani. Mesela siyaset bilmiyor. Ne istediğini, ne yapacağını, önünü görmüyor. Ekonomi de bilmiyor. Her gün bir şey değişiyor. Güvenlik bilmiyor. Müsaade edin gençler de çocuklar da bilmesin. İşte bunu anlatıyor Alice Cooper 70'lerden beri. Hatta 60'lardan beri. Rock Dairi'nin bence en dürüst cümlelerinden biri bu. 18 yaşındayım ve ne istediğimi bilmiyorum. I don't know what I want. Şimdi çünkü gençliğin en büyük sorunu çoğu zaman ne yapacağını bilmemek ve kim olduğunu bilmemek. Amerika aslında büyük bir dönüşüm yaşıyordu o yıllarda. İşte dedim ya, Vietnam Savaşı, gençlik hareketleri büyüyor, eski değerler sorgulanıyor, yargılanıyor. Birçok genç işte o anne babalarının, ailesinin dünyasına kendine ait hissetmiyor. Kendi dünyasını henüz kuramamış. I'm 18 tam olarak işte bu arada kalmışlığı anlatıyor. Yani bu yüzden yayınlandığında da milyonlarca genç ilk kez bir kendini bir rock şarkısında buluyor. Şimdi dinleyeceğiniz eser bir dönüm noktası I'm 18'in, yalnızca bir yaşın hikayesi değil, çocukluk ve yetişkinlik arasında sıkışmış bir kuşağın sesi, aslında hepimizin sesi, aslında sistemin sesi. Çünkü bazen insanın hayatındaki en karmaşık yaş 18'dir. Hepimiz 18 yaşını yaşadık. Belki de şu an yaşamamış olanlar var, yaşayacaksınız. Hadi dönelim o yaşlara ya da hayal edelim o yaşı ve Alice Cooper'ı dinleyelim efendim.

Hani Alice Cooper'ın sahnede ve seyircide bir karşılığı var demiştim. İşte o alkışlar, o kıyamet, o çığlıklar hep o. Tam da o atmosferi hissedebilmeniz için hep canlı kayıtlardan, canlı konser kayıtlarından sizlere dinletmek istiyorum. Fakat şu var, onu da hemen söyleyeyim. Bu konser 2025 yıl önce Paris Olimpiyada. Ki bir konser, ortalık tabii yıkılıyor, öyle böyle değil, iğne atsan yere düşmesi mümkün değil, bu kadar muazzam bir kalabalığa sesleniyor Alice Cooper. I'm 18, evet, 18 yaşı ve 18 yaşındayımı dinledik. Milyonlarca insanın ve bence büyüme sancısı ve bence de şey, yani aslında sistemin sancılı hale getirdiği günlere karşı bir yanıtı. Aynı zamanda da Alice Cooper'ın gerçek anlamda yükseldiği dönemin de miladı diyebiliriz. Ancak başarı beraberinde bilirsiniz hep değişimleri, çalkantıları getirir. İşte 1974 yılına gelindiğinde Alice Cooper grubu dağılma sürecine giriyor. Ve Vincent Furnier önemli bir karar almak zorunda kalıyor. Grubun adını kendi sahne adı olarak kullanmak kararı bu. Ve tek başına devam edecek. Çok riskli tabii. Büyük risk. Ama bazen gerekiyor. Sanatta, ticarette, siyasette, ekonomide risk almak bazen gerekiyor. Alıyor o riski. İşte bir efsane çıkıyor oradan. Alice Cooper artık tek başına. Değişen müzik şeyleri var, eşliği var. Yani değişen orkestralar var. Ama onlar da artık oturmaya başlıyor yeni bir grup olarak. 70'li yılların sonu ve 80'li yılların başına geldiğimizde Alice Cooper'ın başında bir bela var. Bela var. Nedir o? Alkol bağımlılığı. Kötü tabii. Kariyerini ve sağlığını artık tehdit etmeye başlıyor. Birçok müzik eleştirmeni, gazeteci onun artık sona erdiğini, hikayesinin bittiğini falan düşünüyorlar ama öyle değil. Alice Cooper çok yorgun, bitkin, yıpranmış haliyle tekrar ayağa kalkıyor ve 1989 yılında yayınlanan Trash albümü İşte tam da bu dönüşün hikayesi. Şimdi birazdan dinleyeceğiniz Poison bence çok anlam ifade ediyor. Dönüşün bu patlayan şarkısı Zehir. Poison rock tarihinin en etkileyici dönüşlerinin en etkileyici dönüş hikayesini anlatan bir eser, bir şarkı Poison. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, Alice Cooper tekrar döndü sahneye Poison'la, Zehir'le. Şimdi önemli bir çalışması daha var. İşte tam da bu tarih sonrasında Feed My Frankenstein, Frankenstein'ımı besleyin, onu hoş tutun, mutlu edin. Bütün bu anlamları içeriyor Feed My Frankenstein. Şimdi ilk dinleyişte tabii ve seyredişte, çünkü Alice Cooper seyredilmesi de gereken bir adam. Sahne şovunun seyredilmesi gereken bir adam Alice Cooper. O makyajıyla falan muhteşem. İlk dinleyişte bir korku filmini andırıyor. Frankenstein işte canavarına, biliyorsunuz Frankenstein hikayesini, işte laboratuvarda yaratılıyor falan, ona bir gönderme yapıyor. Ancak şarkının altında Alice Cooper'ın yıllardır kullandığı o özel karışımı var. Nedir o karışım? Korku. Nedir o karışım? Korku, mizah, tiyatro ve rock and roll. Şimdi Frankenstein kim tabii? Frankenstein. O da size kalmış artık. Beraber düşüneceğiz. Alice Cooper hiçbir zaman gerçek anlamda korkutmak istemiyor. Korku sinemasının karanlık dünyasına alıp onu böyle eğlenceli bir sahne gösterisine dönüştürüyor aslında. Kimsenin de korktuğu falan yok konserde. Feed My Frankenstein tam olarak işte bunu yapıyor. Buradaki Frankenstein klasik edebiyatta ve işte sinemadaki canavar olmanın ötesinde insanın içindeki dizginlenemeyen tarafı, kötü tarafı yani. Bastırılmış arzuları, o kaotik bir enerji var insan ve insanlığın içerisinde. Şarkının mesajı aslında şu: hepimizin içinde bir canavar var. Yalan mı? Bence doğru. Ve Alice Cooper o canavarı saklamanın, canavarı aslında beslediğini, işte Feed My Frankenstein canavarı aslında beslediğini, halbuki buna hiç gerek yok, saklamak yerine onu çıkartıp sahne ışıkları altında kör etmenin doğru olacağını anlatıyor. Şimdi Alice Cooper'ın kariyerindeki yeri tabii çok önemli. Şarkı 1991 yılında yayınlanıyor. Bu işte bu dönemde Alice Cooper'ın yeniden yükselişe geçtiği yıllar. Biraz önce anlatmıştım. 89'daki işte o Zehir şarkısındaki başarısından sonra, Poison'dan sonra gelen albümlerde sanatçı bu sefer eski o sahnedeki işte tırnak içinde uçuk kaçık efendim tiyatral kimliğini daha da büyüterek, daha da cesaretlendirerek, daha büyük bir özgüvenle tekrar büyümeye başlıyor sahnede. İşte Feed My Frankenstein özellikle 92 yapımı Wayne'in dünyası, Wayne's World filminde kullanıldıktan sonra hoppa ne oluyor? Bütün dünyada patlıyor. Şarkı sayesinde bu sefer yeni kuşaklar da Alice Cooper'ı keşfetmeye başlıyorlar. Abi öyle bir adam var. Şarkının bir de tabii sembolik bir tarafı var. Frankenstein hikayesi aslında insanın kendi yarattığı şeyden korkmasını anlatıyor, biliyoruz ki. Alice Cooper ise bu fikri tersine çeviriyor. Canavarla korkmak yerine, ya Frankenstein tabii şeyden çıktıktan sonra, laboratuvardan çıktıktan sonra hadi herkes kaçıyor, titremeye başlıyor. Hayır, Alice Cooper diyor ki gel bakalım. Ve dans etmeye başlıyor sahneyle. Canavardan korkmak yerine. Onu besliyor. Onu sahnenin bir yıldızı yapıyor. Bu yüzden şarkı korkutucu olmaktan ziyade aslında eğlenceli ve ironik bir hale alıyor. Nedir o ironi? Bence şu: canavarı yok etmiyorsan hiç olmazsa kontrol altına al. Kontrol et kendini. Çünkü o canavarın içinde olması bir doğanın gereği o. Onu kontrol altına al. Programda insanın var olma programı içerisinde o canavarın olduğunu kabul ediyor ama kontrol var. Şimdi Alice Cooper'ın sanatını anlamak istiyorsak bence yalnızca şarkılarına değil yarattığı karakterlere de bakmamız lazım. İşte Frankenstein onlardan biri. Hiçbir zaman sadece müzik yapmak istemiyor aslında. Bir dünya kuruyor. İşte dedim biraz önce, korku filmlerinden tutun gotik edebiyattan kara mizah, hepsi var. Şimdi dinleyelim şu Frankenstein'i. İşte o kapıları bir daha aralayalım. Canavarlar korkulacak varlıklar olmadığını görelim. Sahnenin doğal sakinleri Alice Cooper orkestrası ve Frankenstein oluversin. Çünkü Alice Cooper'ın evreninde, dünyasında korku bile eğlencenin ve birlikte söylemenin bir parçası. Hadi bakalım. Feed my Frankenstein.
1: What are we doing?
2: Yeah, we got backstage passes for Alice Cooper.

Kıymetli dinleyenleri, müdavimleri, takip edenleri, dostları. Bu hafta da yavaş yavaş değil, bayağı hızlıca kaptırdık kendimizi şeyin süratine. Alice Cooper'ın süratine ve sonlarına doğru geldik. Hatta çok yakınız sona, son dakikalara. Ama yine o klasik dünyanın dışında Capriccio sizlere başka bir dünyanın kapılarını açtı. Alice Cooper'la rock dünyasının. Geçen programda da buna yakın bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi Alice Cooper'ın tabii özetini vermek zorunda kaldım. Çünkü çok uzun bir hikaye Alice Cooper. Ama şu işte Feed My Frankenstein belki de Alice Cooper'ın en büyük başarılarından biri diyebiliriz. İnsanlığın karanlıktan korkmasını değil, karanlığa doğru yürümesi ve hatta gülümsemesini anlatan bir çalışma. Şimdi korku filmleri, işte gotik mizah, canavarlar, dedik ya bolca ironi ve şov, sahne şovu. Onun konserlerinde tabii aslında müzik kadar dekor da çok önemli. Dedim ya, yani Alice Cooper sahnede dinlenilecek ama aslında izlenilecek bir, hem dinlenip hem izlenilecek bir sahne gösterisi Alice Cooper. Opera gibi düşünün. Yalnızca dinlemek, operayı yalnızca dinlemek mi yoksa operayı izlemek mi? Hem dinlemek hem izlemek. İşte Alice Cooper biraz böyle diye düşünüyorum. Hep hayal etmişimdir. Bu anlamda bir rock opera ama gerçekten yapıldı. Bayağı bir yapıldı ama gerçekten bir rock opera nasıl olur diye. Çünkü bence muazzam olur. Hatta seyirciyi de içine katan muazzam bir gösteri olur diye düşünüyorum. Şimdi Alice Cooper'da fark ne? Alice Cooper'da dekorlar konuşuyor, canavarlar konuşuyor, dev yaratıklar var birçok konserinde, giyotinler var, sahnenin bir kenarından giyotinler iniyor. Korku sinemasından fırlamış karakterler var, dar ağaçları var, var. Yani Alice Cooper'ın sahne şovu onun hayal gücü aslında. Hayal gücü. Fakat şu yok, bakın sahnede vahşet yok. Çünkü bu örnekleri biz çok yaşadık. Yani işte bazen metal gruplarında şunda, bu değil, bunu ayıralım. İşte sahnede, şimdi burada kötü şeyler söylemek istemiyorum ama diğer canlılara şey yapmak yok, eziyet etmek yok, onların hayatıyla oynamak yok, ezmek çizmek falan, bunlar yok. Bu başka bir şey. İşte bu kapitalizmin insanı vahşileştirdiği taraf. Alice Cooper bunlarla yüzleşmemizi ve bunların farkında olmamızı anlatan bir çok çok çok çok bence kıymetli bir müzik adamı, bir müzik insanı. Şimdi yalnız Alice Cooper değil tabii, çok var. Bu arada tabii sosyal birçok konuda da, dünyayı ve insanlığı ilgilendiren birçok konuda da Alice Cooper'ın duyarlılık noktasında mevzi aldığını da tanırız. Hey, stupid!

İnsanlığa söylüyor, tamam. Sistemin içerisinde ezilen büzülenlere söylüyor, tamam. Efendim, aptallık yapmayın artık diyor, tamam. Bence hiçbiri değil, hepsi eksik. Alice Cooper bunu önce kendisine söylüyor. Çünkü hayatında da hataların da hayli yoğun olduğu süreçler var. Hey, stupid. Bir dinleyelim bakalım Alice Cooper ne diyor.

bağımlılıktan uzak yaşayan bir sanatçı. Bir alkol bağımlılığı süreci var ama bundan çok iyi ders çıkarmış. Ama onun dışında hiçbir yasaklı madde ile yakınlığı hiç olmamış. Belki de tabii onu yarım yüzyıldan çok daha fazla uzun süre ayakta tutan şey hep bu disiplinli ve ayakları yere basan yaşam felsefesidir diye düşünüyorum. Şimdi sahnede bir kaos yaratıyor. O kaosu hayatına geçirmiyor, hayatındaki dengeyi koruyor aslında. İşte Hey Stupid biraz bunun bir hikayesi. O kaostan bir ders çıkartıyor ve bunu hayatına yansıtıyor. İşte Frankenstein hikayesi de bu, 18 yaş hikayesi de bu. Yani bir felsefesi var ve bu felsefeyi aslında takdim ediyor. Diyor ki durum bu ama bunu sakın yaşamayın. İşte bunu hayatında bir denge unsuru olarak kullanıyor sahne ile özel yaşamını. Alice Cooper böyle bir müzisyen, sert görünen bir adam. Ama yakınları hep şunu söylüyor, ben internet sitesine girdim biraz, baktım hep yorumlarına, bu o sert görünümün altında müthiş eğlenceli ve matrak bir adam var aslında özel hayatında. Yani mahallesinde bile, yaşadığı insanlarla birlikte o ortamında bile kimseye böyle hafif sataşmadan geçmeyen bir adam. İyi bir sataşma tabii bu, böyle tahrik anlamında değil, esprilerle dürtüklemeden geçmeyen bir adam. Sahnede de böyle sert görünüyor ama samimi bir uyarı taşıyor Alice Cooper. Sanat anlayışını anlatan tek bir eser seçilecek olsa bence Hey Stupid tam Alice Cooper'ın özeti gibi geliyor. Delilik var, yalnızlık var, yüzleşme var, korku var, arınma var, hataları görme var, buna karşı önlem alma var. Yani hepimizin olması gereken, yapmamız gereken şeyler var. Çünkü hepimizin hataları var. Ve insan zihninin ve hepimizin karanlık koridorları var. Bu koridorları biraz aydınlatmak gerekiyor. Korkmamak gerekiyor. Alice Cooper biraz bunu anlatıyor. O kocaman işte gözlerinden böyle garip makyajlarıyla falan. Niye bunu anlatmak istiyor? Çünkü Alice Cooper hiçbir zaman bence şarkı falan yazmak istemedi. Kendine ait karakterler yaratmak istedi. Bir dünya yarattı. Kendi evrenini yarattı. Bu evren içerisinde bir takım figürler oldu. Hikayeleri oldu o figürlerin. Sonra bunları aldı. Tiyatro sahnesine dönüştürdü. İşte bu yüzden o yalnızca bir rock yıldızı, bir müzisyen olarak tanımlamaya kalkarsak eksik kalır. O bir meddah aslında. Bir hikaye anlatıcısı, bir kurgucu ve bunun yanında tabii ki bir rock müziği sanatçısı. Şimdi geçtiğimiz ayda İstanbul'da onu izleyenler tanık olmuşlardır. Sahneye çıkan kişi bir kere 70'li yaşların sonlarında bir sanatçı olabilir. Ama sahneden yayılan enerji hala cesaretin, gençliğin, hayal gücünün ve söyleyecek sözü olanın enerjisi. İşte Detroit'te başlayan hikaye yarım yüzyıldan uzun süredir hala devam ediyor ve Alice Cooper her seferinde aynı şeyi hatırlatıyor. Rock müzik bazen yalnızca duyulan şey değildir. Ama aslında müzik bazen yalnızca duyulan şey değildir. Görülen, hissedilen ve yaşanılan, eğiten, belki de ehlileştiren bir sanat dalı. Diğer sanat dallarında olduğu gibi. Alice Cooper yalnızca şarkı mı bıraktı? Hayır. Albüm mü bıraktı? Hayır. Bir efsane bırakıyor arkasında ağır ağır. Umarım biz de Alice Cooper'ı daha birçok konserde izleriz. Şimdi son bir eserle veda edeceğim sizlere. Ballad of the Wye Fry. Şimdi bu eser the Wye Fry'ın balladı. Dinleyelim ve önümüzdeki hafta tekrar buluşalım. Hoşçakalınız efendim.

0: stupid.
1: Evet, Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, geliyoruz dedik ve programımızın sonuna hemen hemen geldik. Şimdi Hey Stupid önemli tabii. Alice Cooper'ın özel hayatına baktığımızda aslında son derece disiplinli bir insan. Golf tutkunu, golf yapıyor. Ailesine çok bağlı. Yıllardır

and the bird on another. Not too close to the cat.